Dünya sıcağı uçak olmalı. Kopiye kadar yapacağım. Ben köpü yaptı. Şöyle dizilir. Gezeyle kubaylı.